0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Galina Pavlovna Vişnevskaya. Rus soprano Galina Pavlovna Vişnevskaya 25 Ekim 1926'da Leningrad'da doğdu. 1966'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı seçilen opera sanatçısı, profesyonel sahne kariyerine 1944'te operet seslendirerek başladı. Vera Nikolaevna Galina ile bir yıl eğitim aldıktan sonra 1952'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun düzenlediği bir yarışmayı kazanan Vişnevskaya, ertesi yıl Bolşoy Tiyatrosu'nun üyesi oldu. 1961'de Metropolitan Opera'da Aida rolüyle ilk kez sahneye çıkan sanatçı, ertesi yıl aynı rolle Kraliyet Opera Binası'nda da ilk kez sahne aldı. 1964'te La Scala'daki ilk gösterisinde Birgit Nilsson ve Franco Corelli ile birlikte Turandot'ta Liu rolünü seslendirdi. Benjamin Britten, 1962'de tamamlanan Savaş Requiem'indeki soprano rolünü özellikle onun için yazdı. Vişnevskaya 1955 yılında ünlü çellist Rostropovich ile evlendi. İki ünlü müzikçi düzenli olarak birlikte sahne aldılar. Rostropovich ona piyanoda ve orkestra şefi olarak eşlik etti. Dmitri Shostakovich'in yakın arkadaşı olan çift 1974'te Sovyetler Birliği'nden ayrıldı, Amerika Birleşik Devletleri ve Paris'e yerleşti. Galina Vişnevskaya 1982'de Paris'te Çaykovski'nin Evgeni Onegin'in de canlandırdığı Tatyana rolüyle opera sahnesine veda etti. Ünlü soprano 2002'de Moskova'da kendi opera tiyatrosunu Galina Vişnevskaya Opera Merkezi'ni açtı. 2006 yılında Alexander Sokurov'un Bir Hayatın Ağıtı Rostropovich Vişnevskaya adlı belgeselinde yer aldı. 2007'de ise Sokurov'un yönettiği Alexandra filminde bir büyük anne rolünde oynadı. Hayatının son haftasında Başkan Vladimir Putin tarafından en yüksek devlet nişanıyla ödüllendirildi. Galina Pavlovna Vişnevskaya 11 Aralık 2012'de Moskova'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Masa tenisi oynamayı çok seven efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri eğlendirmek için çıktığı turnelerde subaylardan ziyade erlerle aynı koğuşta kalmayı tercih eder, erler masa tenisini daha iyi oynuyorlar dermiş. Salty, Bernstein ve Karajan bir barda oturmuş, hayranlarıyla övünüyorlarmış. Salty, dün gece İsa bana göründü ve dedi ki, Sir George, siz dünyanın en iyi orkestra şefisiniz. Bernstein, Tanrı bana göründü ve dedi ki, Lenny, sen dünyanın en iyi orkestra şefisin. Karajan, ben asla öyle bir şey demedim. Ünlü piyanist Rubinstein adının her zaman ilk sırada anıldığını, ardından Heifetz ve sonra da Pietigorski'nin geldiğini

Müzik Mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mendelssohn 19. yüzyılın Mozart'ı, en aydınlatıcı müzisyenidir. Robert Schumann.

Mendelssohn'u 19. yüzyılın Mozart'ı ilan eden Robert Schumann, bu övgü dolu sözleri bestecinin bir numaralı re minör piyanolu triosunu inceledikten sonra yazmış. Mendelssohn'un oda müziği türünde bestelediği en görkemli eserlerinden biri olan re minör triodan az sonra bir bölüm dinleyeceğiz. Hem de oda müziği tarihine damga vurmuş bir kayıttan. Efsanevi müzikçiler kemancı Josef Suk, çellist Janos Terker ve Rudolf Buchbinder 1973'te Schwetzingen Festivali'nde bir araya gelir. Deneyimli müzikçiler Suk ve Starker festival konseri için o zamanlar sadece 27 yaşında genç bir piyanist olan Rudolf Buchbinder'i partner olarak seçer. Bu birlikleri yadırgayan müzik dünyası arasında bir tartışma yaşansa da sanatçılar konserde öylesine güçlü bir yorum sergiler ki Beethoven ve Mendelssohn'un piyanolu üçlülerinin seslendirildiği bu konser oda müziği tarihinin unutulmazları arasına girer. Şimdi bu tarihi konser kaydına kulak verelim. Harika bir ortaklık yaratan Josef Suk, Janos Terker ve Rudolf Buchbinder'in son derece hassas ve sevgi dolu yorumundan Mendelssohn'un bir numaralı re minör triosunun tutkulu Andante bölümünü dinleyelim.

Müzik tarihine baktığımızda başlangıçta piyano üçlüleri bir araya gelen ve aynı hızda dağılan gruplardı. Piyanist Alfred Cortot, kemancı Jacques Thibaud ve cellist Pablo Casals'tan oluşan ilk ünlü piyanolu trio 1906'da kuruldu. Cortot, Thibaud, Casals üçlüsü solistlerden topluluk müzisyeni olmaz yönündeki eski klişeyi yeniden canlandırmış, müzik dünyası solistler efsane, topluluksa berbat kavgasına kapılmıştı. Müzik dünyası kendi arasında kavga ede dursun, ünlü solistlerden oluşan gruplar piyano triosuna yepyeni bir bakış açısı kazandırmış, Beethoven bu türde 12 eser yazmış ve her sesin kendine özgü bir rolü olmasına büyük bir özen göstermişti. Beethoven piyanolu üçlülerinde piyano sadece eşlik etmekten ibaret değildi ve cello da sadece bas çizgisini çalmaktan daha fazlasını yapmaya başlamıştı.

Pietrogorsky'den oluştu. Milyon dolarlık üçlü tanımlaması üç müzisyenin kendi dönemlerinin en ünlü solistleri olmasından kaynaklanıyordu. Charles Feuermann bu lakaptan o kadar nefret etmişti ki bu isim verildikten sonra çok kısa bir süre sonra üçlüden ayrıldı. Rubinstein, Heifetz ve Feuermann üçlüsü Beethoven, Schubert ve Brahms'ın eserlerini çalarken Arthur Rubinstein yaşa Heifetz ve Gregor Pietrogorski'den oluşan ikinci üçlü Mendelssohn, Çaykoski ve Ravel gibi daha modern bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Dört bir yanındaki izleyicilerde büyük bir coşku uyandırdı. 1977 yılında Musical America tarafından yılın topluluğu seçilen Bozart Trio, önemli müzik merkezleri tarafından her yıl yüzden fazla konser verdi ve ustalık sınıfları için davet edildi. Bozart Trio'nun üstün müzisyenleri seçkin tarihi, kapsamlı repertuarı ve geniş diskografisiyle oda müziğinin bir simgesi haline geldi.

Piyano üçlüsü repertuarının tamamını kaydetmeyi başaran Bozart Trio, 1955 yılında Tanglewood'da kuruldu. Bozart Trio, 50 yıldan fazla bir süre birlikte çalıştı. Son konserlerini 2008'de veren grubun orijinal üyelerine yeni üyeler katılsa da Menahem Pressler tek piyanist olarak kaldı. Piyanist ve kurucu üye Menahem Pressler, dünyanın

Yıllar boyunca kendine özgü müzikal mirasını korurken tazeliğini de muhafaza eden Bozart Trio için 2007-2008 sezonu hem tatlı hem de acı bir son oldu. Tüm zamanların en çok beğenilen ve saygı duyulan oda müziği topluluğu kariyerlerinin sonunu işaret etti. 13 Temmuz 1955'te Tanglewood Müzik Festivali'nde başlayan ve 53 yıl boyunca turne ve performanslarla aralıksız devam eden Bozart Trio üyeleri konser sahnesinde son kez sahneye çıktılar. Bu konser birçok eleştirmen tarafından bir dönemin sonu olarak nitelendirildi.

Müzik Mutfağı tanımlıktan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, MİAM Perküsyon ve MİAM Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Ne Mutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

0: Aria.
1: Aria.
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Aria'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları keşfe çıktığımız programımız hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Schubert'in her zaman büyüleyici olmayı başaran başyapıtlarından Ölüm ve Genç Kız'a kulak verelim. Dörtlünün ikinci bölümünü Brooklyn Rider'ın dinamik yorumundan dinliyoruz.

Günümüzün en seçkin dörtlülerinden biri olan Brooklyn Rider'ın The Wanderer, Gezgin adını verdikleri albümlerinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünü dinledik. İlhamını hayatın akışından alan Gezgin, Brooklyn Rider'ın ilk canlı albümü. Brooklyn Rider albümü 17 Şubat 2023'te Ukrayna'nın işgalin en ağır darbelerini aldığı Doğu Litvanya'da verdikleri bir konserde canlı olarak kaydetmiş. Grubun eskiyle yeniye yan yana hizaladığı bu çalışmasında en heyecan verici performans Schubert'in karanlık başyapıtı Ölüm ve Genç Kız. Schubert'in yanı sıra Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ve Venezuelalı besteci aranjör Gonzalo Grau'nun Brooklyn Rider için bestelediği çağdaş müzik eserleri de kaydın etkisini arttırıyor.

canlı kayıtları olan Wanderer, Gezgin albümünde yeniden doğuş, anma, özlem ve ölüm temalarını işleyen Brooklyn Rider, Venezuelalı besteci Gonzalo Grau'nun 2020'de grup için bestelediği Aroma a Distancia adlı parçasını seslendirdi. Albümde yer alan bir başka çağdaş eser, Arjantinli besteci Golijov'un 2021'de topluluk için bestelediği Dia Bom, Güzel Bir Gün. Bir çocuğa anlatılan bir yaşam yolculuğunun öyküsünü 5 bölüm halinde aktaran eserin bölümleri, beşikte süzülmek, yağmur yağarken ateşin etrafında, ölümle birlikte yolculuk ve tüy adını taşıyor.

Broken Rider, The Wanderer, Gezgin adlı canlı konser albümünden Osvaldo Garijov'un Dia Bom, Güzel Bir Gün adını taşıyan eserinden Ateşin Etrafında adlı 3. bölümü seslendirdi.

Meksika doğumlu şarkıcı Magos Herrera ve her türden müziği yorumlayan sıra dışı yaylı çalgılar dörtlüsü Broken Rider'ın Dreamers, Hayalperestler adını taşıyan albümünden Metni Octavio Paz'a ait Ninja Kız adlı şarkıyı dinledik. Şarkıcı Herrera Dreamers albümü için her şeyden önce inanılmaz şarkılardan oluşan bir albüm diye söz ediyor ve devamını şöyle getiriyor. Albümde İber Yarımadası'ndan incilerle Octavio Paz, Ruben Dario ve Federico Garcia Lorca'nın metinleri üzerine yazılmış parçalar muhteşem bir aranjör grubu tarafından yeniden yorumlandı. Dreamers'ta yer alan Arjantin halk şarkısı Balderrama ise Jacobson'un yaptığı düzenlemeyle müziğin sınırlarını aştı. Mercedes Sosa'nın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz şarkı bu proje için güzel bir imge oldu. Balderrama, sanatçıların buluşma yeri, bir nevi halk tavernası. Balderrama evini anlatan bu efsanevi şarkı albümün ruhuna hitap ediyor, öyle ya. Müzisyenlerin ve şairlerin bir araya geldiği o efsanevi yer olmasaydı ve o yaratıcı ateş sönseydi her şey dağılırdı.

Unutulmaz bir müzikal yolculuk için güçlerini birleştirerek Meksika, Küba, Peru, Şili, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan dönemin klasiklerini yorumlayan şarkıcı Magos Herrera ve cesur tarzıyla tanınan Brooklyn Rider dörtlüsünün Dreamers adlı albümünden Valderrama adlı Arjantin halk şarkısını grubun kemancısı besteci Jacobson'ın düzenlemesinden dinledik.

Michael Goodman tango bestesi From Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinden Erik Satie'nin 3 Gnossienne'den ilham alan düzenlemeyi seslendirdi. Kemancı Michael Goodman'ın önderliğindeki Michael Goodman tango bestesi Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinde klasik virtüözü ve Arjantin tangosunun etkileyici ritmini bir araya getirmiş. Goodman'ın 1980'lerin sonlarında Astor Piazzolla ile karşılaşması sanatsal vizyonunu derinden şekillendirmiş ve bu karşılaşma Goodman tango bestesinin yaratılmasına ilham vermiş. Klasik müziğin önde gelen bestecileri Arjantin tangosu ile karşılaşmış olsalardı müzikleri farklı olur muydu sorusu etrafında şekillenen albümdeki yaratıcı düzenlemeler Fransız besteci Claude Pfeiffer'in imzasını taşıyor. Sırada ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan harika bir tango düzenlemesi.

sin fuego, ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözüne karşılık gelen ve ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan bu tango düzenlemesini Gutmann Tango Beşlisi'nden dinledik. Viyana'dan Buenos Aires'e harika bir müzik yolculuğu sunan Gutmann Tango Beşlisi'nin renkli yorumundan sonra başladığımız yere dönelim ve Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün ikinci bölümünü bu kez viyola gitar düzenlemesinden dinleyelim.

Akademo Gramalia, Viola Gitar ikilisinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün ikinci bölümünün düzenlemesini dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

bekliyorum bir kapının önünde, cebimde yazılmamış bir mektupla. Bana karşı ben vardım çaldığım kapıların ardında. Ben açtım, ben girdim, selamlaştık ilk defa.